0: Speaking on the subject in an interview with international radio, Member of Parliament Nagif Hamzayev said,
1: Azerbaycan Respublikasının prezidenti Canan İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə geniş müsahibə
0: The President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev, gave an extensive interview

yaşadı. Hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindir.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Allah'ın sesimizin, sesimizin ve sözümüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radyonun 85 illik yubileyi ise Azerbaycan'ın dünyaya açık, diyaloga hazır ve global informasiya mühitinin değerli bir hissesi olduğunu gösteren parlak bir nümunədir. Arzu edirəm ki, sesiniz həmişə ucalardan gelsin. Sözünüz her zaman cəmiyyət için açık, ışık, yol ve ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

düşmene kan utturanı. Yenilmezdir ordumuz, bükülmezdir kolumuz. Karabağ'dan Kur'an'adır yolumuz.

Ten Azerbaycan Mirhayni Kıspasumi Irnakkin Tererin. Qarabağ Kıveras ve Azerbaycan İmnakan Zbosaşı Cayın Gotineri Smeki.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindir.